Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım, ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne

parça yaptı kederler. Tekrar birleşirdi geldin deseler. Aklımdan gitsin şu kötü fikirler. Ansızın geliver, utandır beni. Ansızın geliver,

Korkma, söylemem adını kimselere, duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerde.

yapardı gönül tahtımı. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtımı. Kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok, bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar mı gönlüm, söyle ne deyim.

giderken bir mesaj yazmışsın. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kimin için beni terk etti. Soruyorum. De hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sen ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini ötüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük çiçeklerini.

0: artık gül geçirirsin. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır. Kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.

Hayat böyle arkadaş, beteri var beterin. Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdi. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya Beşen Migros mağazalarında.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

ben de seviyordum delicesine. İnanmışım eğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.

0: Ben aşkın kahrını çekemez oldum.
1: İmbat FM, tam 90.

sarı saçlarını tüm rüyamda. İnce belini sardım rüyamda. Bir tatlı buseyle uyandır beni. Ruhumun içinde bir rüyasın sen.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
7: Demende Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM. Damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: ömrüme kış geldi ana. Ötür günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerimle.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı diyorum. Bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.18. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbahçanlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte masalla damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

dünyaya. Beni sen attın çileye.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik abalı ayçiçek yağı 419 liraya Beşa Migros mağazalarında.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Damardan Kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen, aramıza yeni katılan imbat canlarımız için hatırlatmamızı yapıp hemen yorumlara döneceğim. Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Selda Vadan günü. Can abim, Bekir Kaymaz abim, şahane bir liste göndermişsin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şarkı seçiminde çok zorlandım. Bu arada izninle yedeklerden bir şarkıyı da ilk dörtlü arasına aldım. Ve tam da o yedeklerden listeye dahil ettiğim şarkıyı da kendim için seçiyorum. Ayşen'im şu anda bizi dinliyor mu bilmiyorum ama o şarkı ona da gelsin. Aslında hepsini alacaktım da. Ay dedim, bencillik mi olur acaba? O yüzden 4 numarayı kendim için aldım. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Şahane bir konser dinleyeceğiz. Sağ ol, var ol, eksik olma. Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden yüce Rabbim, kuruyan yüreklerimizi de rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı cumalar dilerim, ellerinden öperim ablam benim. Tutkuyla, umutla, heyecanla uyanalım sabahlara. İyilikten, güzellikten, mutluluktan yana şansımız bol olsun. Gün bereketiyle gelsin, günaydın. Hayırlı sabahlar, hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah, ben iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar, hayırlı cumalar dilerim canlar. Ablam, yarın benim doğum günüm. Onun için bugün senden iki tane şarkı istiyorum. Biri Ceylan'dan, diğeri Bergen'den. Duruşumla gurur duyuyorum. Hiçbir zaman yalaka olmadım. Kimsenin hakkına el uzatmadım. Parasız kaldığım anlar da oldu. Ama el etek öpüp en yakınımdan bile medet ummadım. Birileri tarafından sevilmek için şaklabanlık yapmadım. Bana kötülük edene bile kötülükle karşılık vermedim. Arkamdan konuşanları duydum. Gülüp geçtim. Çünkü kendimi biliyorum. Tavır takınmadım. Ama ve lakin haklıysam susmadım. Yüzlerine konuştum. Bu devirde bu kadar dürüstlük fazla biliyorum ama kurban olduğum beni böyle güzel huyla yaratmış. Şükürler olsun ki beni böyle yaratmış. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım bile ablam benim diye seslenen Sedat Sarı. Sedat hoş geldin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. El öpenlerimiz çok olsun. Hayırlı, uğurlu, huzurlu cumalarımız olsun. Doğum günün kutlu olsun Sedat. Sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerinle birlikte geçireceğin nice nice yaşların olsun. Doğum günü çocuğunu kırmak olmaz değil mi? Ceylan şarkısını paylaştım. Az sonra da Bergen şarkısı radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Ne güzel yerlere saklanır bazı insanlar. Kimi kalbimize, kimi aklımıza, kimi de dualarımıza. Yeni gün, yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Hayırlı cumaların keyifli, stressiz... söyleyemedik. Keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis! Masal, bugün bizler için Mahsun Kırmızıgül'den güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, İmbat Canlar, İmbat FM ailesi ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Güzel dileklerin, duyguların için teşekkür ediyoruz. Güzel şarkıyı dinledik. Krallar geçidi sonrası inşallah sen de duydun. Yeni bir gün, yeni fırsatlar demek.
Bugün şansın bol, enerjin yüksek olsun kardeşim. Günaydın Can kardeşim, masalım, tüm İmbat ekibine hayırlı sabahlar. Danimarka'dan selamlar, sevgiler. Canımın içi bir tanem bugün senden Ferdi Tayfur'dan diyor, güzel bir şarkı istiyorum, gelir mi? Önce sana gelsin, bir de diyor Ferdi Tayfur sevenlere gelsin, İmbat ekibine de gelsin. Sevgim hoş geldin, senin şarkıyı kaçırmışız. Krallar geçinde paylaşmadık ama, krallar geçidinde paylaşamadık ama listeye aldık bir de.

Sedat, bugün senin doğum günün ama istediğin şarkılara bakıyorum. Eyvah eyvah. İnsan şöyle kıpır kıpır, şıkır şıkır, fıkır fıkır şarkılar istemez mi? Ne mutlu ben doğmuşum diye. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam masal. Şimdiden musmutlu hafta sonları diliyorum. Çocukken sorarlardı yaşamda ne yapmak istersin diye. Hiçbir zaman mutlu olmak diyemedim. Ya değil mi, istediklerimize çok dikkat etmek gerekiyor Zeynel Abidin Bayram. Mesela güçlü olmak istiyorum demek de yanlış. Çünkü bu sefer de gücünüzle sınanacağınız olaylar yaşıyorsunuz. Mesela çok sabır dileyenler sabretmeleri gereken olaylarla yüzleşiyorlar. O yüzden istediklerimize dikkat edeceğiz. Mesela aşk isterken de gerçekten detaylandırın. Aşk istiyorum demeyin, her aşk mutluluk vermez. Şöyle dileyin: beni seven, benim de seveceğim, beni anlayan, benim de anlayacağım, yanında huzur bulacağım, yanımda huzur bulacak aşkı istiyorum. Birileri de oradan, ha sen böyle mi diledin, o yüzden mi bu haldesin diyeceksiniz, olsun, umutsuzluk yok, böyle istiyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar masalımız, keyifli yayınlar, gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar, hoş geldin.

0: çok özür diliyorum. Çok küçük bir öksürük krizi yaşadık. Su içip geldik. Ne oldu, nazarlara mı geldik acaba? Tüm gurbetçanlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Krallar geçidinde o güzel şarkıyı paylaştık bile. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı cumalar. Tüm İmbatcan dostlarına hayırlı cumalar diliyorum. Hepimize keyifli dinlemeler olsun deyip listemi gönderen Can abim, Bekir Kaymaz abim, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir liste dediğim gibi. Küçük bir değişiklikle 4 numaraya yedeklerden bir şarkı aldım ve ben de kendime o güzel şarkıyı seçtim. Alkışlar sana gelecek en kocamanından.
1: Akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Ben Ivana Ser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
7: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
7: Doğru seçim Doğrucan.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

yuh diyor soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insanlara kıyanlara, yuh nefsine uyanlara. Ay. Şahane bir konseri sonlandırdık Can abim, Bekir Kaymaz abim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten şahaneydi. Yüreğin dert görmesin. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Alkışları görelim, alkışları. Hoş geldin Masal Hanım. Video süper olmuş yine. Bugün daha nasılsın bakalım? Ben hiç iyi değilim. Telefon aramalara cevap vermiyor diyor. Sadece internet çalışıyor. Olsun, buna da şükür. Çalışmaya devam. Ne kaldı akşama? Hayırlı cumalar dilerim. Vaktin olursa Hayri Şahin'den diyor güzel bir şarkı gelir mi? Çayım hazır. Buyurun İmbat ailesi, çıkıp geliverin ta Aydın'a. Ferdi Baba şarkıları bana. Bana da gelsin diye seslenen Hüseyin, hoş geldin. Cana gelen cana geleceğine mala gelsin, değil mi? Bak, en azından bizimle irtibattasın. Zaten evladını da internet üzerinden görüntülü arıyorsun. Demek ki sorun, sıkıntı yok. Kocaeli Karabürsel'den günaydın Masal abla. Hayırlı cumalar diliyorum İmbaşçı kardeşlerime. Hayırlı yayınların olsun inşallah. Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı. Sadece kendime armağan ediyorum. Sesler sonda Karamürsel'de başlasın. Masal abla gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. En güzelini yaptın. Kendine şarkı istedin. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsın Can Masal? Umarım iyisindir. Bugün senden diyor iki şarkı istiyorum. Engin Nurşani'den, Azer Bülbül'den. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Sevgili Mesut, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim ben. Sizler de çok iyiyim. Ay maşallah bize. Sizlerin de iyi olduğunu umut ediyorum. Öyle diliyorum. Adana'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Masal Hanım. Güzel bir gün diliyorum. İnşallah iyi bir hafta sonu geçirirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sakal Faruk. Bizler de sana şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin. İmbah canlara selam olsun diye seslenen sevgili Rıdvan. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Sen de hoş geldin. Hoş geldin, sefa getirdin. Şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana, bana.

sana bana değil ya. Sana sana diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekliğin bahçenlere gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın. Can Masal kardeşim, imbatçanlar Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim, sen de hoş geldin. Ay ay, çok zor durumdayım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya Beşen Migros mağazalarında.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

düşme. Tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbah Canlar, hayırlı cumalar. Sağlıklı günler, tatili organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbah Canlara, sana. Sana da gelsin masalımız hadi. Hadi bakalım diye seslenen. Beyda'la hoş geldin. Krone çalışanlarına da selamlar, sevgiler gönderelim. Şöyle bir bakayım. Bir Enver Yılmaz, sonrasında Ferdi Baba şarkısı var. O güzel şarkıyı sana da armağan edelim. Günaydın, iyi yayınlar, iyi dersler, hayırlı cumalar, iyi tatiller. Şimdiden ablam öğretmenim diyor. Allah'a emanet ol. Kulak veremesem de pazartesi görüşmek üzere inşallah. Amasyalı Murat, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Tüm güzel dileklerini biz de senin için yineliyoruz. Güzellik günaydın, hayırlı cumalar dilerim diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Yarın diyor Sedat'ın doğum günü. Bütün şarkılar ona gelsin. Doğum gününü şimdiden kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur seninle olsun kardeşim diye seslendin. Sedat'ın doğum gününü bir kez daha kutlayalım. Bu arada birinin daha doğum günü ama. Ha, duyuyor mu acaba? Cengiz abim. Yarın senin de doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli geçireceğin nice nice yaşların olsun inşallah. Günaydın Masal abla, video şahane olmuş. Eline, koluna sağlık. Günaydın canımın içi, Onur Şap. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. 3 gündür konuşamıyoruz. Olsun. Canın sağ olsun senin. Sen iyi ol da diyor. Ben bunu bileyim. Varsın konuşmayalım. Pazartesi günü erken ara beni. Cennetin en güzeli çiçeğini gülüşünde saklayan, cennetin en güzel çiçeğini gülüşünde saklayan yar. Sen bana Rabbimin yüreğine aşk diye verdiği en güzel armağansın. Sözümüz söz. İçimdeki sevdayı gururla, onurla, tıpkı adın gibi taşıyacağım. Varsın, eksik olmasın ömrümden. Abla diyor senden isteğim Enver Yılmaz'dan diyor güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Onur Şap. Gerçekten diyor sen olmayınca olmuyor. Onurum diye seslenen Peri Hanım hoş geldin. Canımsın. Ya işte insanoğlu nankör. Sen 3 gündür sesini duyamıyorsun. Bazıları da çok konuşuyorsun diye sitem edebiliyor. Sevdiklerinizle konuşabiliyorsanız ne mutlu size. Güzel bir Enver Yılmaz çalışması var sırada. Sana, Onur'a armağan edelim olur mu? Günaydın, hayırlı günler. Kütahya'dan İsmail ben. Ablam Etkin'den diyor güzel bir şarkı gelir mi acaba? İyi yayınlar diye seslendin. İsmail hoş geldin. Kütahya'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Hemen arşive bakalım. Mümkünse şarkıyı listeye alalım olur mu? Günaydın can kardeşim, masalım, günaydın İmbah Canlar, hayırlı cumalar. Bugün dünden daha güzel bir gün olsun. Sağlık, mutluluk, huzur dolu gün dileğiyle Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nin hoş geldin. Ha, uyuyor mu kaldın sen? Yoruluyorsun, dinlen. Hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsın bakalım? Her daim olduğu gibi kulağım sende. Bugün ne doğum günüm, ne özel günüm, ne de tüzel günüm. Senden 3 şarkı isteyeceğim diyor. Eyvah eyvah, sen bayağı bildiğin Müslüm Baba konseri yapmışsın. Erkan şarkılardan birini alacağım listeye. Bir Müslüm Baba, iki Müslüm Baba, üç Müslüm Baba. Seviliyorsun, iyi ki varsın, cansın, canansın maşallah bize diye seslendin. Ben de bu arada şey diyorum, şarkılardan birini listeye alacağım. Sen sadece Müslüm Baba demişsin, o zaman Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı ben seçerim. Seçerim ya. Hayatımın bir noktasında acıdan kıvrandığım her şeyi sonrasında iyi ki yaşamışım diye hatırladım. Evet, insan o an kendini buna ikna edemiyor ama zaten o acıyı yaşamadan da ikna olamıyor. Bu sefer tamam deyip bu sefer de tamam olmayan hayat, sana da eyvallah. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık.
hoş geldin Masal. Hayırlı yayınların olması dileğiyle. Çalar mısın Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Şimdiden teşekkürler diye seslenen Ali Nizamoğlu. Tam da Müslüm Baba'dan bir şarkı seçeceğiz derken sen geldin. Peki o zaman senin belirlemiş olduğun şarkıyı listeye alıyorum. Keyifli dinlemelerin olsun.

Yar, yar, gel gidelim buralardan. Senin için bu alemde ben varlayım. Yaşayamam bu kahpe dünyada sen olmadan. Gönüllerde ben zordayım. Dedim ya, yaşayamam sen olmadan.

Ferdi Tayfur şarkılarını her kim istiyor ise Rabbim ondan razı olsun. Ne muratları var ise versin, gönülleri var olsun. Bana göndermeselerdi ben alıp keyifle dinliyorum diye seslendin Can abim. Bekir Kaymaz abim eyvah. Şimdi hepimiz muradımız gerçekleşsin diye duandan sebeplenmek adına Ferdi Baba şarkısı isteriz. Babalardan şarkılar her daim isteniyor zaten. Yine sırada bir Ferdi Baba şarkısı var. Ama dediğim gibi sürekli Ferdi Baba şarkısı istiyor olduğunuz zaman şunu da sakın unutmayın. Bir şarkı Krallar Geçidi, sonrasında bir şarkı daha derken 3 şarkı da bırakıyoruz. Yani sonradan Ferdi Baba isteyenler şarkılarını dinleyemezlerse çaldığımız şarkıları kabul etsinler lütfen. Günaydın Masal, hayırlı cumalar senden Gülden Karaböcek'ten diyor. Güzel bir şarkı istiyorum, çalarsam mutlu olurum. Bir canım hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı cumalarımız olsun. Senin de hayırlı işlerin olsun. Tekstil camiasına da selamlar, sevgiler gönderelim. İstanbul Avcılar Zeynel Ebidin, Süper Selda Balcan konseri dinledik. Emeğine yüreğine sağlık Bekir Kaymaz abim. Ya şahanesin, oraya Kaymaz eklemeseydin var ya. Yüz üzerinden yüz diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar İmbat FM dinleyenlerine ve tüm Adana Demir Sporlulara gelsin. Cansın, seviliyorsun, tüm alkışlar sana diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Adana Demir Sporlulara da selamlar, sevgiler gönderelim. Sedat abiye doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı yıllara diye seslendin tekrardan Zeynel Abidin Bayram. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Sabah annem aradı diyor memleketten. Bugünden kutladı. Yarın dağıtma kendini dedi. Tamam diyor, bakalım dedik. Sedat, özel günlerde kendini dağıtıyor musun? Hayırdır? Annemiz niye böyle bir uyarıda bulundu acaba? Değerli annene de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ellerinden öpüyorum. Öyle dağıtmak yok. Bak, bir yaş daha büyüdün. Yaş mı insanları olgunlaştırır, yaşadıklarımız mı? Orası tartışılır tabii de. Harika bir yorumcu ile 10 numara konser şarkıları için Bekir Kaymaz abinin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Ve yarın doğum günü olan Sedat Sarı kardeşimize gelsin. Bütün şarkılar Sedat Sarı, doğum günün kutlu olsun. Mutlu olsun, güzellikleriyle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketiyle gelsin. Seviyoruz seni kardeşim, her şey gönlünce olsun diye seslendin. Sevgili Yetkin. Masal, başta şarkımız için çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Selda Bağcan, müzik şöleni harika konser için Bekir Kaymaz abinin eline, emeğine, gönlüne sağlık, bütün alkışlar. Canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Ve yarın güzel kardeşimizin Sedat Sarı'nın doğum günü. Doğum gününü şimdiden kutluyorum. Yeni yaşı, yeni umutları, güzellikleri, sağlığıyla, bereketiyle gelsin. Doğum günü kutlu olsun. Bugün uygun olursa bitiş şarkın Sedat kardeşimiz için bir doğum günü şarkısı olsun. Seviyoruz Sedat kardeşim seni diye seslendin. Sevgili Yetkin. Olur, yayın içerisinde de bir doğum günü şarkısı paylaşıp bugün ve yarın doğum günü olan İmbat Canlarımıza armağan ederiz elbette. Aklıma düşen ilk şarkı senin neydi Yetkin? Ha? Ebru Gündeş mi? Benim aklıma o düştü. Konser için Bekir abi çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Keyifli şekilde dinliyorum. Puanım 10 bin, 20 bin, 3 milyon. Binlerden milyonlara çıktın. Yüreği, gönlü zengin, mümin başkan. Yine alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
10: Arsenin kalite Demente Mobilya.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Can abim Bekir Kaymaz. Eline, emeğine sağlık. Süper Selda Bağcan dinledim. Yolda dinledim diyor. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Alkışlarını gönderen Ayşen'im. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir Selda Bağcan konseri. Yüreğin var olsun inşallah Bekir kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Çok güzel bir konser oldu. Eline, yüreğine sağlık abim. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Kaç versem acaba? Şöyle bir düşünmüş. Sonrasında 1000 vermiş. Aydın'dan Hüseyin. Bekir Kaymaz abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper konserdi diye seslenen Gülşen'im. Can kardeşim, bugün senden sadece senin için bir şarkı istiyorum diyor. Bana da gelsin, sen seç kardeşim. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Dün bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler, selamlar. Efendim. Sırrımızı ifşa etmiş Ayşen. Ben öğleden sonraları Danimarka'ya gidip Ayşen'le mesai yapıyorum efendim. O yüzden ikinci yarıları yapamıyorum. Ayşen'im canımsın, ben de seni çok seviyorum. Can abim Bekir Kaymaz abimin hazırlamış olduğu konser listesinde 4 numaralı şarkıyı, Yuh Yuh şarkısını ben sana da armağan etmiştim. Kendim için de dinlemiştim. Oh mis dedim. O şarkıyı bir daha dinleyesim var aslında. Ne yalan söyleyeyim. Tüm yüreği güzel, gönlü güzel insanlar, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Biz çok güzel bir aileyiz diye seslendi Can abim Bekir Kaymaz abim. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten şahane bir konserdi. Keyifle dinledik. Tüm alkışlar sana geldi. İkizim Gülşen söylemez için, biricik eniştemin doğum günü var diyor yarın. Güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı bizim gençliğimiz. Can ablam enişteme gelsin. Sedat kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Yarın Sedat'ın da diyor doğum günü. Sağlıklı, mutlu yaşlar diliyorum. Eniştem ve Sedat'a tüm şarkılar armağan olsun diye seslendin. Günaydın İmbahçanlar. Hayırlı, bereketli cumalar. Çalışan herkese kolay gelsin. 38 cc kaynatmaya devam. Rabbim bütün meslektaşlarıma kolaylıklar versin diye seslenen Almanya. Süleyman Şenel. Ya diyorsun ki sıcaktan şikayet etmeyin. Biz ne şartlar altında çalışıyoruz. Ben de kolaylıklar diliyorum sana. Şöyle bir soluklan istersen sevgili Süleyman. Ha, Müslüm Baba şarkısı sırada. Sana da gelsin. Sıcağın altında çalışan tüm imbahçanlarımıza da armağan olsun. Bekir Kaymaz biraderim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Konser şarkıları süper olmuş, keyifle dinledim. 1 numaralı şarkıyı ben aldım diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Can kardeşim, Sedat doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice seneler diliyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun diye seslenen Sevgim. Masal Can kardeşim, mesajıma başlarken hadi salıyı sallayalım diyecektim diyor neredeyse. Çünkü dün işbaşı yaptım ya diyor, ben hep pazartesi sanıyorum. Bugünü de salı sanıyorum diye seslendin. Eyvah eyvah, bugün cuma. Olsun, salıya ne kaldı ki şurada. Biz de cumayı salladık. Fena şarkılarda salladık cumayı galiba. Bekir Kaymaz kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şarkılar süperdi. 3. şarkıyı aldım. Tüm alkışlar senin için diye seslenen Sevgim. Güzellik diyor, yazamadım, hamur yoğuruyordum. Yarın hayat arkadaşım Cengiz'imin doğum günü. Onun için güzel bir şarkı gelsin. Sağlık, mutluluk, huzur, ailemle birlikte nice yılların olsun Cengiz'im diye seslenen hala. Gülşen'im, Cengiz abinin doğum gününü bir kez daha kutlayalım. Sağlıkla, sıhhatle geçireceği yaşlar olsun inşallah. Kemer altından Veli Tunç, hayırlı yayınların olsun. Masal Hanım, Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Cemalettin kardeşime gelir mi eyvallah diye seslendin ama biz Ferdi Baba kotamızı doldurduk Veli. Müslüm Baba şarkısı göndereyim ben Kemer altına, olmaz mı?
Masal Can, Sakal Faruk'la Instagram üzerinden arkadaş olduk. Umarım tanıdıkça dost oluruz. Gerekirse misafir ederiz Adana'ya. Misafirperverdir diyor Adanalılar. Bir sonraki şarkı Sakal Faruk kardeşime gelsin. Eyvallah kardeşim benim diye seslenen sevgili Mesut. Sakal Faruk'a da selamlar, sevgiler olsun. Müslüm Baba hayranıdır. Tam da yorumun Müslüm Baba şarkısı üzerine denk gelmişken Müslüm Baba şarkısını sana Sakal Faruk'a da armağan edelim.

sattım. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtım. Kurulsa ne yazar,

benden uzak olsun. Ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

40 yılın başında halim, hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne yazar? İnsanlar bazen sizden uzaklaşabiliyor. Hayat şartları diyorsunuz, yaşam koşulları diyorsunuz. Sonra yıllar sonra bir mesaj, ne haber? Hiçbir şey yokmuş gibi kaldığımız yerden, aa iyiyim canım, sen ne yapıyorsun falan dememizi bekliyorlar. Sana ne diyesim var? Sana ne? Ve ne haber sözünü de ben hiç sevmem. Nasılsın demek varken ne haber nedir? Bu arada saatlerimiz 11.28 olmuş bile. Son yarım saat içerisine girmiş bulunuyoruz. Bakalım kimler hala bu yolculukta bana eşlik ediyor. Hemen gitmeden önce bir yoklama alalım. Sayfaya yoklama çek diyelim. Damardan kalbe yolculukta bana eşlik eden imbahçanlarımı öğreneyim. Şu anda değil tabii. Son anda işe yetiştim diyor. Neyse. Can abim, Muhsin abim, Mustafa Yaşar abim, kardeşlerim, kankam Ender, Yetkin, Can kardeşim, Hüseyin, Sedat, Ahmet, Mümin Başkan. Mümin Başkan bak öyle kaldı adın. Hurşit, Zeynel Abidin, Eminem, Can kardeşim Sevgi, tanker şoförümüz Vedat, sevgili eşi Ayfer, Rıdvan Akçakaya, Hurşit, İzmirli, Sakal Faruk, adını sayamadığım, unuttuğum birileri varsa diyor kusuruma bakmayın. İmbat yönetimi, Ali Bey'e ve kardeşine, tüm dostlara, imbatçanlara tüm şarkılar gelsin. Dönüm arkadan sevgiler, saygılar, seviliyorsunuz imbatçanlar. İnadına imbat, inadına damar, inadına masal. Seni çok seviyorum Can kardeşim diye seslendin Ayşe'nin. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey ve Murat Bey adına da. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bizlerden de tüm güzel şarkılar sana, o güzel yüreğine armağan olsun. Günaydın, mutlu yayınlar dilerim, mutlu bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Bekir Kaymaz abi, gönlüne sağlık. Sen daha 19 yaşındasın. Bu şarkılar ne böyle? Masal, mümkün olursa Neşet Ertaş'tan diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Kadir Park, hoş geldin. İyi dileklerin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. O güzel şarkıyı listeye

Mutlularla musmutlu bir hafta sonu diliyorum. Sedat kardeşim ve Gülşen kardeşimin eşi, doğum gününüz kutlu olsun. Bülent Ersoy'dan diyor güzel bir doğum günü şarkısı. Olabilir mi diye seslendim. Bugün kapanış şarkılarını hep doğum günü şarkısı istemişsiniz ama ben kapanışı beklemeden az sonra. Her ne kadar Ebru Gündeş desek de doğum günü deyince aklıma ilk düşen şarkı biliyorsunuz. Nevzat Soy'dan şarkısı. O güzel şarkıyı paylaşacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. İyi tatiller dilerim sana. Musmutlu bir tatilin olsun. Doğum günümü kutlayan ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Tüm İmbah canlara hayırlı günler, hayırlı tatiller diliyorum canlar. Yetkin abim, Zeynel abim, Gülşen ablam, Ayşen ablam, Sevgi ablam çok teşekkür ediyorum. İstiyorlar ki yaptıkları hataların, saygısızlıkların üstü hep kapansın. Kendine aynadan bakmayan başkasının kusurunu rahat görüyor. Peki sizin kusurlarınız ne olacak? Bizi gören Rabbim sizi görmüyor mu? Öyle işte. Sedat, bir kez daha doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla, sıhhatle geçireceğin yaşların olsun. Her ne kadar doğum günün yarın olsa da ben yarın yayında yokum. Bu nedenle şimdiden kutluyoruz. Cengiz abim, senin de doğum günün kutlu olsun. Bugün doğum günü olan, yarın doğum günü olacak olan İmbah canlarım, şarkım size armağan olsun.

Allah'ıma binlerce teşekkürler ediyorum. Bana mutlulukların en hasını yaşattığın için sana çok ama çok teşekkür ediyorum gülüm. Bütün güller senin için. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Bugün doğan her

Madem doğum günü şarkısı dinledik, şöyle bir şarkı hareketlenelim istiyorum. Sonrasında reklama gideceğiz. Reklam dönüşü Neşet Ertaş yorumuyla geleceğiz. Hadi kutlamalar devam ediyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
3: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Buradayım ablam benim diye seslenen Sedat Sarı, Beydağlı Burada Masalımız konser için teşekkür ederim garip emmi. Yaşa diye seslenen Beydağlı. Buradayım masal emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. Buradayım burada. Elim işte kulağım sende can masal kardeşim diye seslenen Can abim Muhsin abim. Yoklamada Kara Mürsel burada masal abla başkan. Mimin başkan. Koca eline de selamlar sevgiler olsun. Danimarka'dan sevgi burada masalım can kardeşim. Sevgim, canımsın, naifliğin ve güzel dileklerin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol masal diye seslenen Kadir Pak. Kadir kardeşim, beni çok küçültmüşsün. 19 değil de diyor, şöyle 35'te. Yolun yarısı olsun. Gönlün var olsun kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ederim doğum günümü kutladığın için masal ablam benim. Şarkı içinde iyi ki varsın. Sedat sen de iyi ki varsın. Alkışlayan ellerin dert görmesin, seviliyorsun kardeşim diye seslendin yine. Can abim Bekir Kaymaz abim sen de çok seviliyorsun. Alkışların en kocamanını hak ettin çünkü gerçekten şahaneydi ya, ben takıldım o yuh yuh şarkısına. Bir yayın içerisinde bir şarkıyı iki kere dinletmem ama sanırım kapanış şarkım yuh yuh olacak. Dinleyesim var, dinleyesim. Sedat kardeşim nice mutlu yıllara, sağlıklı günler, doğum günün kutlu olsun. Aydın'dan Hüseyin, buradayım güzellik. Cengiz abinin çok selamı var, teşekkür ediyor, seni seviyorum. Canım diye seslenen Gülşen'im. Cengiz abiye sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Doğum gününü kutladık bugünden. Oh mis dedik. Adana burada tam gaz devam. Cansın, seviliyorsun diye seslenen sevgili Mesut. Hay maşallah, benim imbat canlarımın hepsi buradaymış. Ya, firariler var, onları da gördüm ama. Yani gördüm derken onları da görmedim ama. Hayatta böyle zaten, yanınızda olanlarla yola devam edersiniz. Biz de yayında öyle yapıyoruz. Peki o zaman ben buradayım diye seslenen imbat canlarıma ve bana güzel bir şarkı gelsin.

Ne sen beni güldürdün ne de yaşamak dedikleri. Ay güzel şarkıydı. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. En güzel hafta sonları seninle ve sevdiklerinle beraber olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim. Rabbim izin verirse inşallah pazartesi huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın. İmbatcanlar, Allah'a emanet olun. En güzel hafta sonları sizlerle olsun. Can abim, Muhsin abim, güzel dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hepimiz için mutlu, huzurlu bir hafta sonu olsun. Huzur benim için çok önemli. Sık sık huzur diyorum farkındaysanız. Güzellikler, iyilikler, huzur, sağlık, sıhhat hepimizde olsun. Can kardeşim güle güle git, sağ salim, musmutlu gel. Hafta sonun güzel geçsin. Kiminle görüşürsen çok selam söyle, özellikle diyor ailene. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin. Ayşe'nim canımsın. Aldım selamını ta canıma canıma. Önüme kim gelirse söyleyeceğim selamını. Neden? Çünkü ben bana söylenen şeyi yapıyorum. Tanısınlar tanımasınlar değil mi? Ben tanıtırım. Biz buradayız, sen gidiyorsun. Çok güzel bir yayın akışı vardı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şarkılar çok güzel geldi. Hoşça kal. Hoşça kal diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Evet ya. Hem de bu gidişim hemen yarın sonlanmayacak. İki gün birlikte olamayacağız. Ama bu arada birbirimizi özleyelim, olur mu? Özlemek güzeldir. Değerli eşine Kezban'a sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Küçük yavrumuzu da şöyle kocaman kokluyorum. Oh mis. Tabii diğer evlatlarına da selamlar söyleyelim. Şimdi küçük gelince diğerlerinin papucudama atılmış gibi olmasın. Bekir abim hadi seni bir kıracağım diyor. 25 olsun abi. Haberin var mı diyor. Masalın pazartesi doğum günüymüş. 22 olacakmış. Eyvallah diye seslenen Kadir Park. Ah o 22'ler çok uzun zaman önce geride kaldı. Ama içimde hala bir kız çocuğu olduğu doğrudur. Hayata karşı direnen, kendisinden ödün vermeyen. Sen cansın, canansın, iyi ki varsın. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum. Sen de çok seviliyorsun Can abim, Bekir Kaymaz abim. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Bu arada Kadir Pak, yanlış bilgilendirme yaptık. Gerçi İmbatcanların benim doğum günümü biliyor. Çünkü 40 gün 40 gece kutladık ya hani. Ama yeni duyanlar şaşırmasın, sonra doğum günümü kutlamasınlar. Hediye beklerim bak. Can kardeşim, Gülşen'im, eşinin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, nice mutlu seneler dilerim diye seslenen Sevgi. Hemen şöyle sayfamı yeniliyorum. Güle güle masalımız nasip olursa pazartesi günü görüşmek üzere inşallah. İmbatcanlar, olduğunuz yerler sıcaksa çıkıp geliverin diyor hafta sonu. Beyda Çomaklar Yaylası'na üşürsünüz. Ceketsiz gelmiyor. O kadar mı? O kadar mı Beydağlı? Bak hepimiz oraya akın ederiz. Sıcaktan eriyoruz zaten. Ama tabii bunu söylerken de sıcakta çalışan imbahçanlarımın önünde de saygıyla eğiliyorum. Geliriz vallahi diyormuşum. İmbahçanlar hemen bir organizasyon. Hemen... Ama doğru düzgün bir organizasyon. Kimi nereden alacağız? Hangi duraktan alacağız? İstikamet belli. Beyda Çomaklar Yaylası. Evet, saatlerimiz 11.59 oldu bile. Şahane bir gündü. Sizlerle birlikte olmak şahaneydi. Orada olduğunuzu bilmek şahaneydi. Diyorum ya, varlığınız mutlu eder. Yokluğu ile cezalandırmaya çalışanlara lafımız yok. Yokluğunuz rahatsız etmez.
kapanış şarkım az önce de belirttiğim gibi Selda Bağcan olacak. Şimdi ben de diyeceğim ki hepimiz sayfaya kocaman kocaman yuh yazalım diyeceğim ama bu sefer de dışarıdan görenler. Çünkü mesajlarınızın hepsi okunuyor, merak etmeyin. Aramızda meraklı çok olduğu için tek tek mesajlarınızı okuyorlar. Kim masala ne yazmış diye. Siz oraya yuh yazarsanız aman da aman masalda yuhlanmış diye sevinenler olabilir. Yuh yazacaksanız parantez içinde sana değil masal diye de belirtin. Evet, artık ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılıyorum. Kocaman öpüyorum. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olacak. Son ses dinleyeceğiz birlikte. Kulaklığı çıkarmayacağım, asla çıkarmayacağım. Ben de buradan son ses dinleyeceğim. Hepimize mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte. Arzu eden yalnız da geçirebilir tabii. Bazen yalnızlık da en güzel dinlenme şeklidir. Kendinize yüzleşme şeklidir. Hoşça kalın. İmbatlı kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 5M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa 5M Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
9: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Yaralarım var ki kanar kanar derman bulunmaz. Öyle dertlerim var ki arkadaş, tabip doktor gelse de çare bulunmaz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM, damardan kalbe.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini ötüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer

0: artık gün geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: iken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 5'e Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa 5'e Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya.
7: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku başlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küfle ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

0: Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sigaranı yak, ben de çay içeyim. Sıkılırsan çekinme sakın sevgilim. Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldu, ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık. Dayanamam ben bedenimi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
9: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
10: Arsenin kalite Demente Mobilya.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 20 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

derler. Tekrar birleşirdi geldin deseler. Aklımdan gitsin şu kötü fikirler. Ansızın geliver utandır beni. Ansızın geliver

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giyilen elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
2: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya karşı yaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donuptur gözümde yağış. Ömrüme kış geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Senin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.

Sorguya suvala girmene olur. Sığınmışım işte loş ışıklı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sahi taralık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken bir kerecik mazeretim olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çılgınca paraladım kendimi. Lanet olsun, lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şu kadarcık şikayetim olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
10: Doğru seçim Doğrucan.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk bir güle kurşun sıkılmaz ulan!

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ilk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya Beşa Migros mağazalarında.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun, seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Ben bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
1: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kendiliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
8: Doğru seçim Doğru Can.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: 5 abi Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. 5 abi Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda diyorlara verdim. Şimdi de evlerinizi yüzleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Hani seni seviyorum diyordun, sana aşığım diyordun, sensiz asla yapamam diyordun. Şimdi ne oldu be gülüm? Değdi mi beni böyle sensiz ve sevginsiz bırakmana? Çok çabuk unutmuşsun yaşananları. Ama ben bir şeyi asla unutmadım. Unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Giden beni kaybetmiştir.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Başımın belası yar, gönlümün cefası yar. Nasıl vereceksin, nasıl?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yarın eyleyim. Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

giderken bir mesaj yazmışsın. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kimin için beni terk ettiğini. Soruyorum. De hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz. Söylesene.

Ben de seviyordum delicesini. İnanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma.

0: Roma pusulalarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İmbat FM, tam 90.

0: Ben senden hiç ayrılmadım, başka gönül tanımadım. Bir belaymış senin aşkın, terk etmedi sevdam beni. Terk etmedi sevdam beni. Boynu bükük bir kar delinim, sana kurban bu bedenim. Senden başka yok sevenim, terk etmedi sevdam beni. Bir yakamoz gibi gönül dünyama düştü, ışık saçtın, parladın.
1: İmbat FM, sonra damardan kalbe.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

İmbat FM tam 90.

Tertemiz bir aşkla severken seni, ne şüphe et benden, ne kıskanmak. Aklına getirme, düşünme bile. Bir başka gönülde arama beni. Bir başka gönülde arama beni. Ne bir günlük aşkım, ne hevesimsin. Ben içinde bir can, sen kafesimsin. Benim tek mekanım, tek adresimsin. Bir başka gönülde arama beni.

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğimde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafasını edeyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer, ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün kızıl saçlarını, gülen gözlerini ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen Arrum musun diyen çekik gözlüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı. Tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer, bir salıncakta sallanmadan hayata, binemeden bir kere atlı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı, sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata, dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kuğum, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanıl türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde, hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tükenme. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak, seni unutturabilseydi eğer, ben de yazılı ceylan. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Zıp zıp zıplayan, sonra dudak büken, göz süzen ama hiç küsmeyen kalbini sevdim. Çünkü sen su kadar berrak, sel kadar öfkeli ve ormanlar kadar kalabalık ve bir o kadar yalnız, kızıl bir yangındın kalbimde.

dalıp dalıp gitme uzaklara. Unutma ki hep yanındayım. Hani her solunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım, yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen he de, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelirim. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Delisin, ölürüm. Sakın çıkartma aklımdan, ölürüm. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi.

En büyük yangını sen başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla.

şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok, bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar mı gönlüm, söyle ne deyim.

0: FM, damardan kalbe.
1: Of, of. Ne hayallerle sevmiştim seni. Ne umutlarla nakış nakış işledim çeyizlerimi. Sana hep bir tanem dedim. Sana hep canım dedim, aşkım dedim. Ama sen darma duman ettin be dünyamı. Yıktın, bitirdin. Oynadın aşkımla. Şimdi ne olacak bir tanem? Ey sevgili, sana sesleniyorum. Nakış nakış çeyizlerim sermeden mi çürüyecek? Ya o beyaz gelin miyim? Ya o beyaz gelin miyim vicdansız? Duvarda mı eskiyecek? Yoksa başka

Görenler mesut sanılıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy, dışım çiçek,

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.